0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български

0: ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Assalamu alaykum, hürmetlik radyo yanılgıçılı. Anlamatkınana Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 7 avgust cüme. Hazır Ankara vakti 3'ten saat 1, Ürümcü vakti 3'ten saat 4. Hürmetlik radyo yanılgıçılı. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti 3'ten saat 1'den 2 geçe, Ürümcü vakti 3'ten saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A suni hemrahları ve radyoyumuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıta anıgılı bulundu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısqı dolkun 31 metre 9465 kilogertiste suni hemra ve internet arkalık anlıgılı boludu. Hürmetlik radyoyu anlıgıçılı. Anlatışımızın bugünkü cedibilde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercimesi haberle Türkiye'nin koca tağımları, mahsus sahipi ve her hıl nakşı muzikala bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyunca sile bilen bilip olumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz riyasetçilik kılaman.
1: Assalamu alaykum, hürmetli radyonu uçulam. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızdan bugünkü bölümünde Kaf Suresinin 16'dan 34 kişi bulgun ayetleri ve tercümesini altımız. Tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamad.

Yukarıdaki ayetlerin tercümesi tuvalikçe. Biz hakikaten insanı yarattık. Biz onun könüge kelgenini bilimiz. Biz onun can tomurudun mu yakınımız. İnsanın on tarafı da ve sol tarafı da oldurup hatırlaydıgan iki perişte var. İnsanın söz erkekte hatırını unutkan vaxta o kandak bir sözünü kılmasın. Onun aldı da haman perişte hazır bulup yüzüp durdu. Ölümnün sekrati hakikatini elip geldi. Yani ahiretini inkar kılgıcı, ahiretinin dâşitini enik yürüdü. Sen onundan yani ölümden kaçattın. Sur çılındı. Ana şu kuparlığa azap ve adıklılığın gündür. Her insan mahşer gâhı gelir. Onun bilen onu mahşer gâhı heyri gücü ve onun emelige guvah bulgıcı işki pirişte bildi gelir. Onunla iyi insan dünyadaki çağında bu eğer kündün gaplatıydın. Әмде пәрдәңнің сәндінің көтірі ваттық, бүгін күздің өткерді дейілді. Оныңға муакел фіріште, мана бұ намы амал алдымда тәйер дұр дейді. Аллах тағала ішке фіріштеге қылап қылып, хаққы қаршы, яқшылықтың тосқычы, әдізің ашқычы, динға шәк келтіргічі, Аллахқа башқа мәбудның шерік қылғычы, әр бір кәпірдіні дозаққа ташланға, оны қаттық азапқа ташланға дейді. Оның хамрайы болған шейтан, Perverdigarımız, ben onu azdırmadım. Lakin o öz ihtiyarı bilen çonkur gümrahlıkta boldu edeydi. Allah minin aldımda münazirleşmeyle, bu yerde münazire payda vermeyle. Silahını ben aldığını ala azabımdan agahlı nurgan idim. Minin sözüm özgürmeydi. Ben bendilerge zulüm kılgıcı emetmen deydi. O günde biz cehennemge toştun mu deyimiz. Cehennem yeni bar mı deydi. Cennet takıdarlığa yırak bulmağın cayığa yakınlaştırıldı. Mana bu nimetten silahe veri kılınan nersile Allah'ın taahhütüge kaykışı, emrinin saklıgıcı her bir bende üçündür. Kim ki mihriban Allah'ını körmeyi durup, onundan korksa ve tevbe kılgıcı kalıp bilen kelse, ulağa cennetke amallık bilen kirinle, bu mengü kılış günündür deyildi. Hürmetli radyonluğusuna, Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yer programımızın bugünkü bölümünde Kaf suresinin 16'dan 34'ü bulgan ayetleri ve tercümesini aldılar. Yolu koyup danışanlar için rahmet. Yine bir katımlık programımızı görüşürüz. Aman bulunlar.

Hürmetlik radyo yuvanlı koçala, hem de haberle anlayısıyla. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetiyle münasebetlik en yeni uçurlarını selabilen ortaklaşımız. Kanı ondakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmurları da bozsun. Mossad başlığı bir kısım yukarı derecelik emeldarlarını vazifesinden kaldı adı. Sıraylıya 12. kanal televiziyesinin haberine karganda Mossad başlığı Roman Goffman, İran hükümetinin ağdırış planının mağlup oluşu veya ki hareket götmesliği sebebi

ABD'nin ішкен апар йоқыры дәрежелік істіқпарат әмалдарыны вазипсіден қалдырған. Вазипсіден қалдырылғанла бір ай ілгерілі тәйілленген істіқпарат идарысының баштығы білен органның Иран бөлімінің мәсулі екен. Бұл пилан Америка білен мәсілшіп түзілген болып, Америка Исраилияның кән көлемлік хава хұжым астыда Иран ішчедегі өктүші группаларын қоллашы арқылық Иран үкіметіге қаршы әрекет қозғашыны нишан қылады екен. ЮНИСЕФ Газада оқшықыр ішіні тоқтытыш келішімі түзілгенден бұян 300 баланың қаза қылғалықыны білді. Бірлескен дөлетлі тәшкілаты балылы параваллық понды жәмейті муасыр астыдеке Газада 2025 жылы өктәбірді күшкеге болған оқшықыр ішіні тоқтытыш келішімеден бұян аз дегенде 300 баланың қаза қылғалығын илан қалды. Лекен Сырайлияның намыны бевасты тылға амыды. ЮНИСЕФ-нің райылық баш мудері Бей Гебедер Yine yüzlügen balı yarılandı. Olanın köpençisinin yarılış ehvali eğir. Gazze'de balıla yanıla özlerige vədi kılınğın zoravallıqının ahırlaşını kütmekte dedi. Palestin əmaldarlarının akşikarlışçı kilişim küçükge boğandın buyan, Sıraylıya Gazze'deki oxçukarışını toxtutuş kilişimige 3795 qetimden artı xilaplıq kılgın. 2025 yılı 10. oktyabrdan boyanqı kündelik digüde kocumlada az digende 1254 palestinlik hayatıdan ayrılgın. Сауди Арабистан башчылыгындагы иттифакташ кошун Хусилянын hujumunda 11 кишинин ярланганлыгын илан кылды. Яменнин халкара жамият итраф кылган hükümetini коллайдыган Сауди Арабистан башчылыгындагы иттифакташ кошун баянат илан кылып, Ямендеги Хусилянын Сауди Арабистандын жанубидеги Нажран районуна кылган hujumunda 11 пухранын ярланганлыгын билдирди. İttifaqdaş qoşunun bayanatçısı Türkiye Al-Maliki'nin bildirişçi hücum peşembe günü yüz bergen bulup, yarlanğanlar içinde 7 nəfər Saudi Arabistan puhrası bay ikən. Ulanın arasında bir ayal ve ikinci derecelik köyük yarısı ağan 4 yaşlık bir balı mı var? Al-Maliki puhralarını yeni hücumlarını qoğdaş üçün İttifaqdaş qoşunun tosuş xarakterlik tedbirlerini davamlı qolundağalıqını təkitledi. Trump Amerika'da puhralı qoyduş ve tuğut sayahatini çekleydiğin permallarını imzaladı. Америка президенті Дональд Трамп тоғылыш арқылық пұқралыққы еріш хоқуқыны тәқімі чекілешіні мақсат қылған ішкі президент перманыны имзалады. Бұл перманланың бірі тоғылғанда автоматик қалда пұқралыққы еріш шәртігі тошмайдыған кішіләнің дайырысыны кен айтышыны. Яны бірі болса тоғыт саяхетіні чекілешіні мәзмін қылады. Трамп пейшен бүкіні, яны Али Сот мәхкемісінің тоғылыш арқылық пұқралыққы өтішкі мұнасыветлік яғынғы қарарыны тәңкітіліп, оны интайын әфсінарлық қарар деп атады. Трамп пәрмаланы имзалаштың ілгірі мұқпырлағы қылған сөзі де, бұл интайын адалесіз бір әхвал болғашқа тәңшеш еліп беруатымыз дегелләні қайыт қалды. Нью-Мексико сот мәхкемесі Мета шеріктіге 567 миллион доллар жәриманы қойды. Нью-Мексико штатлық сот мәхкемесі Мета шеріктінің балаланың рухи сағылымлықы қызияны еткізгәлікеге хүкім қылып, шеркетнің 567 миллион доллар төлем төлешіге вә штаттыке яш абонтыла үшін сопыларының ішләш әндейсіні өзгәртішке қарар чықады. Santa-Fe şəhərində vəzifə tutan sotçi Brian Bedshit şirkətinin New Mexico-da ümumi xəvfsizlik ziyansəli şəhvalını şəkilləndirgənlikə hökm qılıb, ştat baş müfəttişi demokratçı Raul Torres-ni qolladı. Torres, bəzkür ictimai taratqı şirkətini ösmür abonatlarını xomar qılıb qoyduğun məsulatlarını lahiyyələş və balananı öz sopularda cinsi parakəndiçilikdən qoğdumasıq bilən eyibligən idi. İran baş müzakirəçisi Amerikanı teatr diplomatiyası yürgüzüş bilən eyiblədi. İran baş müzakirəçisi Qalibov vəziyyət yerikləşkən bir şəraitdə Hormuz boğazını qaytadan açışqa qartılğan söhbətlərinin toxtab qalışı səbəbindən Amerika prezidenti Trumpni teatr diplomatiyası yürgüzüş bilən eyiblədi. İran parlamenti başlığı həm Amerika bilən elib berilibatqan söhbətlərdəki baş müzakirəçi Qalibov Amerika prezidenti Donald Trumpın avval hücum qıldığılığını ilan qılıb, arqadılı bu niyetini yeni bilişdək turaqsız pozisiyasını tənqid qaldı. O, Amerikanın bu pozisiyasiga davamlıq təkrarlanadığın teatr diplomatiyası dəb baha bədi. Muhammed Bakır Qalibov İctimai Taratqı Sofisi ekstiki odrisi də bayanat ilan qılıb mondaq dedi. Kən güləmlik bir hücum kili vatudu. Bir dəm saqlab turunla. Meyligi qoyu vatanla. Ula söhbətləşməkçi bolu vatudu. Bula, özlüksüz davamlı şuatqan bir teatr diplomatiyası. Qalibov zomgerlik qilish vəzisiga amal qilmaslik va saxta xabarlardan foydalanishning mag'lubiyatlik bir strategiya ekanligini til qilib, paketlarni qabul qilinglar va va'dalarga amal qilinglar. Bizning texnik ko'p teatrga ehtiyojimiz yo'q dedi. Yana bir tarafdan Trump payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Hormuz bo'g'ozini qaytadan ochishga qaratilgan muzokaralarga qatnashganligini bildirib, yaqin orada bir kelishim hosil qilinishi mumkinligidan bishorat berdi.
Yaqınqı həftələrdə Amerika bilan İran özara hərbi hücumlarını qılışdı. Washington İran inqilabi mühafizəçilər qoşunuğa təvə edib qaralğan hərbi nöqtələri zərbə obyekti qılğan bolsa, Tehran bunun cavabını İordaniya, Bəhreyn və Kuveyt qatarlıq Paris qoltuğu dövlətlərindəki Amerika hərbi bazaları edib bekitilgən orlarğa qaytırma zərbə verdi. Bu yirikçilik Amerika bilan İran oturusunda iyun ayında imzalanğan ramka kelişimgə və axırqı kelişimgə erişiş üçün başlanğan söhbətlərə qarama yüz verdi. Keyinçe müzakirələr bihaterlik kapaliti, enerji təminatı həm də dünyadakı ən strategik sodu yollarından biri hesablanadigan Hormuz boğazının erkin ötüş məsələsindəki ixtilaflar səbəbindən toxtab qaldı. Trump ötken həftə enerji əsləhələri, köyrüklə və elektrik stansiyalarına hücum qıladığanlığı haqqında qəhlandırıb, İranğa intayın eğri zərbə biriş bilən təhdid sağan idi. Arqadınla İranın söhbətini qaytadan başlaşqa qoşulğanlığını bahanı qılıb, hücumnu toxtatqanlığını oturğa qoydu. Amerika taratqularının xəbərini qırğanda müdafiə başqurulğan bomba zapısının azayıb getişimi Trampın İranğa qaratqan qoşunçu hücumlardan vaz keçiş qərarına təsir göstərən mühim amillərindən biri bolğan. BDT Xəbərsizlik Kengeşi Pakistandakı qanlıq terrorluq hücumunu ayıpladı. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yanışı Pakistan'ın Qarbi Şimalidiki Sıvat rayonunda yüz birip, 16 kişinin janığı zaman boğan özünü qoşup partiltiş hücumunu ayıplab, cevapkarlarının cazalını işine tələb qaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yanışı Peyşembe günü bayanat ilan qılıp, Pakistan'da bir saxçı idarisinin aldığı yüz bəgən məzgür hücumunu qatıqa ayıpladı. Şundaqla terrorluqların her qandaq şəkilinin aqlaqılı bulmaydıqan cinayet ikerliğini yeni bir qetim təkitledi. Bayanatta mudaq deyildi. Xavipsizlik Kengeşinin azaları 2026 yıl 2 avgust günü Pakistan'ın Xeybər Paxtunxwa ülkesi Sıvat rayonunun Kabal bazarındaki bir saxçı idarisinin sırtı edilip berilgan qabih ve korkunçaklarca özünü koşup partiltiş hücumunu en güçlük şekilde ayıplaydı. Kengeş mezgur partiltişini ayıplanışki tegişlik terrorluk hareketi de patladı hem de hayatın ayrılganlarının aile tavabatlarına şundaqla Pakistan hükümeti ve halkıya çoğunkur təziye bildirdi. Onun başka terrorluğunun her qandaq şekli ve körünüşünün xalqara tinçlik ve bihaterlik gelip geledigan en eğer tähdidlerinin biri ikerlikini muayyelleştirdi. Xavisizlik kengeşi hücumunun cinayetçileri, təşkillik üçüleri, məbləğ bilen təminlik üçüleri ve qolluq üçülerinin cevapkarlığı tartılıp sotqa tavşırılışı gerekliğini tähdidledi. Şunun bilen birge barlıq dövlətlərini xalqara kanun ve Xavisizlik kengeşinin münasibetli kararlarına asasen bu meselede Pakistan bilen pahalı hemkarlışıqı çakırdı. Bayanat yine Xavipsizlik Kengeşi azaları terrorluk kılmışlarının maksının kandaq buluşudun qat'i nazar. Qayerde, kaçan ve kim tarafından elip berilişidin qat'i nazar hämmesinin cinayet hesablanadığını ve hergizmi aqlıqılı bomaydığını yeni bir qatım təkitledi dəb görüstüldü. Hem de devletle terrorluğa karşı ortak küreş kılışkı davet kılındı. Mazkur hücum yakşembe günü Sıvat jalgısıdaki Kabal bazarında yüz bergen. Bir nefer özünü koşup partlatkışı sakçı ponktuğu besip girmekçi boğanda sakçılar tarafından tosıp kenilgan. Şunun bilen o üstüdeki partlatkışını partlatıp etken. Yakın kıyılardan buyan Pakistan'ın garbi şimali ve garbi canubu'da terrorluk hücumları körünerlik köpeydi. İslamabad dairleri bu hücumlarga Afganistan'ın bazı kılgan ve Pakistan talibalları bilen alaqısı bağdap, karalgan terrorcularını mesul dep kösetmekte. Pakistan yine Afganistan'ın bu teşkilatlarını panahçay bilen təminlavatqallıqını ilgiri sürmekte. Ama Kabul hükümeti bu eyipleşlerini qat'i rad kılmaqda. Hürmetlik radyo yuanlıq uçula. Yokurda haberle anladığınızda.

Assalomu alaykum. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Sartaj Aqsonning TRT xabar kanali uchun tayyorlagan Turkiya Shimol Qibris Turk Jumhuriyati arsidagi tabiiy gaz turib yo'li vaziyatni butunlay o'zgartirdi sirlavlik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni deniz astıdın birbirge tutaştırdığan tabi gaz turbu yolu kuruluşu kilişimi imzalandı. İlgiri Anadolu'dun aralığa su yetküzgen Ankara bu kıtım energiye tanımsıge bivasta təsir köstüdüğün bir kadem taşıldı. Kurulduğun bu turbu yolu pekat aralığın şimalını güllendirip bakanmay, belki gelgüsü de 101 ihtimali boğan başka ehvallar üçün mü Ankara'nın hazırdan başlayıp öz meydanını müstehkemleşige şarait yartıp biridu. Yakınki mezgillerde rayon ve yarışarı karakterlik stratejilik kademleri bilen dikkat tartıvatkan Türkiye pekat Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gülemez. Belki Şarkı Akdeniz'den Anadolu'ya ve şundakla uyardın Şarkı Avrupa'ya tutuşudan yeni bir liniyenin tuncu uzunu saldı. Türkiye bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otursu imzalanan Ramki gelişimi neticesi de iki devletine deniz astının birbirini tutaştırdığın tabi gaz turbu yolu hizmeti resmi başlandı. Esir kuruluşu dairesi de Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye su astı turbu yolu arkalık su yetküzgen Türkiye'nin emdilikte okşaş usul bilen aralının şimalığa tabi gaz yetküzüşü her cihetinin ağında vaziyetini üzgertkici halkalık bir kademdir. Rayıllık energiye tanımlaması kayıtının şekillendi. Türkiye'den Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sozulgan bu turbu yolunun umum uzunluğu 101 kilometre olup, kuruluşunun 97 kilometre su astıdı bulundu. Türkiye'nin Anamur Nayis'ten başlanıp Kıbrıs'taki teknecikke sozulduğun iki yönelişlik bu liniye 2028 yılı resmi işe giriştirildi. Elbette Ankara'nın bu stratejiyle kademige pekat tabi gaz noktasıyla baha bir iş yeterlik bulmaydı. Xalqaro jamiyatda Türkiye'nin xilidan buyan Şarkı Akdeniz'de energiyani asas qilgan holda o'yin qoidasini o'zgartadigan muhim qadamni tashlayotganligiga doir o'rtoq bir qarash mavjud. Deniz astidan o'tadigan bu tabiiy gaz turbu yo'li qurilishi, rayonlik energiya ta'minlamasi va asos qurilma bir gavdalishishi Ankara'nın manfaatiga foydali yo'lnishga buraydi. Energiya ve Tabii Baylıklar Ministri Alparslan Bayraktar emelge aşırış için küçük terişallık gösterdiği bu tür arkalık kısa müddet içinde Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabii gaz bilen temilleş bir xatırlıkı, elektrik energiyası bir xatırlıkı ve karbonsuz ihtizatı ötüş baskıcı toduk kapalı etkiyi kılınıdı. Uzun müddetten bu yan ilip Etkanda Şarkı Akdeniz'deki özara bağlanışlık münasebetle ve rayonluk aktörler için bu yepyeni bir bösüş ilip kilidi. Mesela Şarkı Akdeniz'deki mol zapaslardan kızıp çıkıldığın tabi gazdan aldı bilen Şimalı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye uyardın Anadolu'ya yetküzülüşü intihanın yukarı ihtimallıkıydı. Türkiye'nin terakki kıyan tabi gaz torudun paydalanıp Şarkı Akdeniz gazını Şarkı ve otları Avrupa'ya yetküzüşmeyi muhim tallaşla Katar'dan oran alıdı.

Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik energiyası işlep çıkışıgı mı bir vasıtı təsir göstüdü. Türkiye'nin Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aldı bilen su, emdilikte olsa tabi gaz yetkizüş kademi emniyette bütkül aralığa bir vasıtı təsir göstüdü. Rayonga bir vasıtı elektrik liniyası tartış planı hazırgıça Avrupa elektrik toru belgelimlerine asaslanı olgan Cenobi Kıbrıs Rum memuriyetinin siyasi cihetten toskulluk kılışıgı düşkenmekte. Şunlaşka Ankara'nın tabi gaz turbu yolu kademi elektrik energiyasının özünü emez, belki onun işlep çıkardığan menbeğini aralığı yetkizi şarkılık, mezgür köp tereplik, bürokratik tosalgalarını yenip öteleydiğen müstakil bir tallaş bilen təminleydi. Tekmeni kılıp etkanda, Türkiye elektrik energiyasının özünü emez, belki onu işlep çıkardığan energiya menbeğini Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin paydalanışı sunmakta. Elbette bu meselenin yeni bir terpim var. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nöbetteki asaslık elektrik istansları bir kadar konu bulup tenlerce yukarı şundakla muhitki ziyallık boğan yıkılık sistemlerini işletip gelmekte. Bu amıllarının emmesi elektrik energiyası işlep çıkış tenlerce'nin tekimi işip geçişini keltürüp çıkamakta. Mana bu tabi gaz kuruluşu bilen mezgur naçar vaziyetimi üzgürüdü. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elektrik işlep çıkış tennarıkı görünürlük tüvelliydi. Şundakla Avrupa İttifakı'nın 2030 yıllık belgelim dairesi görüstülgen halkaralık muhit asırış ülkemlerge bu Cenab-ı Kıbrıs Rum memuriyetinin burun maslış bursu yartıldı. Kıskısı Türkiye su bilen temilleş toru bilen başlanılan bu müsabige yeni bir halkına koşmakta. Bunun da kütüp nişan, iktizadi, kanuni ve geopolitikilik noktadın Ankara bilen Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otorisindeki öz ara bağlanışını tekim müstehkemleştiğinin ibarettir. Nöbetteki vaziyetten karaganda Türkiye'nin Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Şarkı Akdeniz'e alakadar gün tertibi intayın ziç. Neticede Ankara özünün milli davası edip karaydıgan Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tekimi yukarı bir seviyeye götürdü. Şundakla özünün Şarkı Akdeniz tanlımısıdaki oranını tekimi güçlük müstehkemleydi. TRT Uyghurcu'nun örmetlik klasmelleri, yukarıda Maksus Sahipe namlık programımızın bu ebdelik sahnede Sertaç Aksan'ın TRT Haber kanalı için teyirliğen Türkiye Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arsızdaki tabi gaz turbu yolu veziyetini pütüle üzgertüdü serlevelik makalesini sileple ortaklaştık. Kömül koyup tınış kalıqınla üçün köpten köp rahmet. Aldığımızdaki ebde yeni bir tembilen huzurunla adı boğuşa aman boğuşa isle. Hayır hoş.

0: Sizde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli anlıqçılar, Türkiye'nin tez dayarlanadığan mezilik tağımları tonuşturulduğun Türkiye'nin koca tağımları namlıq sahipimizin bugünkü sanıda silahını kış akşamlarının ayrılmaz bir kısmı aylanan. Tarihi əsrləri tutuşuduğun bir xil şifalıq içimlik boza bilen tonuşturumuz. Bugün tağım tizimlikimizin oranağın boza, kocalarının uzuqluq kımmeti en yukarı içimliklerinin biri. Qını odaqda diqqətinə sahipimizdə bolsun. Xoş, boza sözü nədin kəgən? Bu vaxtda oxşumğan qaraşlar mövcud. Bəzi mənbələrə qarğanda bu söz Paris dilindəki boza, yəni tarixdən təyirlənən içimlik sözdən kilib çıxqan. Yəni bir qaraşqa sasanğanda bu söz qədimki türk dilindəki boz, yəni uç rəng sözü bilən münasibətlik bulub, bozunun rəngigə qarab məşu söz tomorudun türlənganlığı təxmin qılınıdı. Demek, meyli Orta Asya Türk medeniyetinin devamı hikayelik noktasının karagandı bolsun, meyli kilip çıkışının Paris dilini menbe kıladıqallığı hakkıdaki karaşla noktasının bolsun, boza sözünün tarihinin nahaydi uzun hikayelikini körü hağılı boludu. Boza'nın tarihiğe nezir sağınımızda, onun Osmanlı devirdin mu burunki devirlagi, yani Orta Asya Türkleri gücü sozulduqallığını körümüz. Köçmen turmuş devirde tarixdan tayyarlanğan bu içimlik ademni toq tutuş ve uzuqluq qimmetinin yuqurluğu bilen alahidi gözge çelik attı. Anadolu'u köçüp kelgen bu anana Osmanlı devirde texmi tarixi qilib Balkan rayonu gıcı tarqaldı. İstanbul qoqşaş çoğun şehirlerde bolsa, boza öylədin halkıp köçü mədəniyetinin mühim bir kısmı aylandı. Yazma mənbələdə bozanın izlerini 11. əsrdən başlapla uçurduğumuz. Mahmud Kaşı

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yanımış vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldınki planın oran ağın meselele, şundakla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

gün çoktandır yuvalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

geçirdi. Din hıyanatçılığını soru atına alayan, cemiyetçilik dengsizliğine gün tertibi getiren Cafer Cabbarlı ve onun unutulmaz eseri aydın varda söhbet ederiz. Bizim bilen kalın. Cafer Cabbarlı 1899 yılın 22 martında Bakunun kolayınakı Hızı Ovatına Maşkalanın 14. çağıt olup dünyaya iner. Entek 3 yaşında kakadından cıda düşen Cafer, Ejeti Şahbeke hanımın pidakarlığı bilen ulalyar. Qariplik siyapli beylikki doğunları mektebe gidip bilmedi kem olsa, Ejeti tutunerlik ve ulu arzu bilen dine onun okutmağı başarıyar. Bilim durmuşuna Moğolla mekteplerine başlan Cafer, entek başlangıç mektep yıllarının son sınıfına mahali, ilkinci koşkularını ve hekayalarını yazmağa başlar. Zihini ve ahlas ile Moğolların ünsünü özüne çeken yaş Cafer, bir neçe vaktan son 7. Ruh Tatar mektebine yazılıyor. Maddi kıyınçılıklar onu Alekseyev mektebinden Baku Politeknik mektebine ekse de ol her kili şartlarda yazmağı ve öğrenmeyi devam ettiriyor. Sunuot durmuşunun ilkinci yıllarına satirik ve lirik koşkulara uğurgun Cabbarlı'nın bu doğurdaki eserlerine Tevfik Fikret'in tətiri aydın duyuluyor. Qalımını qariplin ortasını iteleştirip ulanın bu yaş ses Vaqtın geçmeulen Azerbaycan edebiyatının en güçlü setlerinin birine öğrülüyor. Cafer Cabbarlı'nın edebiyat yolu hünermenler tarafından 3 esası doğru bölünüp öğrenilir. Bu doğruların her biri hem Cabbarlı'nın kalımındaki kemilleşmeyi hem de Azerbaycan'ın cemiyetçilik özgörüşünü şöhrelendiriyor. Birinci doğru 1920 yılı içinde olan yılları ölçüne alıyor. Cabbarlı bu doğruda ilkinci koşkularını Mektep, Babay Emir ve Kurtuluş jurnallarına çap ettiriyor. Grup doğruna bir yetim koşkusu ile koşku besteçliğine birinci oruna münasip oluyor. Ağlaucu sevdigarlar, cemiyete peydatı bulmadık intelektuallara ve dinallara edilen adalatsızlıklara satirik koşkular ile tanqid ediyor. İlkinci drama eseri Vefali Seriyeni, ilkinci hikayesi Aslan ve Ferhadi yazıyor. Tarihi drama Nasreddin Şani yazıyor. Tripoli Sögüşü ve Edirne'nin basılıp almağı adlı eserler bilen Türk milletinin karışılık ve kahramançılık destanını sahnalaştırıyor. İkinci doğru 1920 yılından başlayıp emele geliyor. Bu doğurdu cemiyetçilik dengsizliğini ve sınıfların ardındaki çatınışkır vardakı Aydın ve Oktay Eloğlu adlı mühüm eserlerini yazıyor. Azerbaycan tarihini ve halk ruhayetlerini uğurup, Qiyid Qalası adlı koşku ile yazılan hikayeni tamamlayar. Tiyatr bilimini çoğunlaştırmak için üniversitede dolanıp barıyar. Dinanlara karşı edilen durumları ve onların erkinlik görüşünü gururun veren Gülzar hikayesini yazıyor. Shakespeare'in Gamlet eserini kem bu doğurda tercüme ediyar. Kamillik doğru 1920 yılından başlayar. Cabbarlı bu doğurda tarihi ve cemiyetçilik temaları kamil ve realistik usulü yadiyar. Ot gelini eserine Arap çoluşuna karşı duran meşgur Babek'in tarihi hikayetinin üstü bilen vatana olan sevgini ve erkinlik ihtiyarını gururun veriyar. Dinan hukuklarının üstüne durup geçen Dilber hikayesini yazıyor. İng meşhur eserlerinin biri olan Sevil eserine olsa, Azerbaycan dinanın karışılık ve azatlık görüşünü saklaştırıyor. Ova yerlerinin üstülme olan bağlayadın almaz eserini, halkların doğunluğunun üstüne duran 1905, İlle ve Yaşar eserlerini yazıyor. Köp eserini kino düşürüyor, rejissörlük ediyor. 1933 yılı İnçe Tunğut Kadimi adı bilen hormatdan yar. Şunki mihmanımız olan Aydın oyununa gelmek bilen Aydın cemiyette tanılayan ve hormatlanan biri olmak arzuunu edyen, emma qariplik bilen görüşen yaş yigitdir. Oğudunluğu ve siyretliği bilen her kimi hayran eden Gültekin'e ören aşık olan Aydın, Kakatının ölümlen garipliği düşen bu denanlen ölünyar. Görünüşe göre bu şovli birleşmedir. Emma Aydın'ın içki dünyası karşılıklı

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Genotsidin miskin soqor nishanasi bilim. Gelin şuun Palestinlerin bilime olan söygüsü barada söhbet edelim. Olary durmuş yolunu ugrukturucu mukaddes kitap bolan Qur'an oqa dilen buyruk bilen başlanýar. Olar Yaradanın bu emrine şeýle bir çoň ýürekden ygrarly bolupdyrlar welin, üstlerine tonnalap bomba ýagdyrylypdyr, öýleri ýer bilen ýygsan edilipdir, maşgalalary şehit bolupdyr, yaralanypdyrlar, emma okumaktan hiç haçan el çekmendirler. Bu söýgü diňe bir 2023-nji ýylyň oktýabryna başlamady. Ol asırlar boyu devam edip geliyen nesillen nesle geçiyen ılmı mirastır. Gelin meydanı bari yoğu 365 kilometr olan dünyanın vicdanına öğürlün ve ehli taraftan güvhür yaralı uğurdayan Palestine'nin küçücük bölüğü Gaza'nın bilim boyunca görközülürünü tert alayın. İlatının takminen 70 götürümü bozgun ya da bozgun neslinin olan Gaza doluğuna soğutluluk derecesi 97-98 götürüm olup, üsüp varyan yoğurtlardan has yukarıdır. Esat hanım, yaşların arasında soğutluluk derecesi tas dol üpçin edilenir. Takminen 2 milyon ilatı olan ve ilatın ören gürlü yerleşiyenini karamazdan Gaza İslam Üniversiteti, Al-Azhar Üniversiteti ve Al-Aqsa Üniversiteti yalı avraylı yokarı oku mekteplerine eydir. Başlangıç bilime olan katnaşık 95 götürümünün yokarı. Orta bilime devam ediyenlerin sahne hem yokarı. Sevitleyin kıyınçılıklara karmazdan yokarı oku caylarına devam ediyen yaşların sahne hem ayrıtin övgü münasiptir. Yaşların en köp kılıklanyan uğurları olsa, İnjinerçilik, lukmançılık, muallimçilik ve kompüter ılımlarıdır. Gepleşimizin başına Palestinlilerin bilimi olan söygüsi Qur'anın oku diilen buyruğu bilen başlanýar diýipdik. Indi gelin, meniň bilen birlikde Israilin harawa öwürlen Gaza şäherine elinden kitabını goýmayan ajaýyp adamlar bilen tanış bolalyň. Ine, sağ tarapa seredin, diwarlaryna okuýdylar galan, yarasy ýykylan öýüň balkonuna ak sakallı goja ötýär. Balkonun divarına Palestin baydağını atıptır. Elinde Qur'an var. Eylemlerin Rebinin hikmetten doğru kitabı bilen meşgulanı batır. Sene 2025 yılın 9. Ağustos'u. Genotsidin vahşilik bilen devam ediyen günleri. Çar taraftan atılan okun gelip, onun ömür tanapını ketip bilecektiğini, dronun öz üstüne bomba taşlap bilecektiğini ya da hova hücumlarının ehli zadı yer bilen yeğsan edip bilecektiğini bilýär. Muna garamazdan ol elindäki kitabı bilen urşa garşy durýar. Onun yeke tek yarağı bilimdir. Allah Tağalanyň oku diýen emri bilen başlanýan we adam zada deňligi, adalaty hem azatlygy wada berýän bilim. İkimin 25-nji ýylyň awgustundan ýene-de bir sahna. Şol ılgayan, gök köýnekli ýaşul adamy görýäňizmi? Elinde boş suw gaplary bar. Ol penalanýan ýerindäki 23 adamdan ibarat 6 maşgala suw daşaýar. Onuň ady Ganem al-Attar. Ol professor hemde tejribeli hukuk geňeşçisi. Genotsid başlamadından odol onun hukuk edarati vardı. Köp sanlı aklawçylara, prokurorlara ve kazılara hüner taydan yol görkezýärdi. Olary tayarlayardı ve hüner taydan tasdiklayardı. Emma haýdyr bir hukuk ikrar etmeyen uruş onun öýünem, işinem yok etdi. Şeýle de bolsa bilim bilen kemale gelen adamın sesi hiç wagt petelmeýär.
ol Jeneva konvensiýasynyň 55-nji we 57-nji maddalaryna görkezilen raýat hukuklaryny ýatladyp, açlygy we susuzlygy hökm edilen halk üçin dünýäniň wyjdanyny oýarmaga çalyşýar. Ganem şeýle diýýär: "Öýlerimizi ýykdylar, agaçlarymyzy kökü bilen gopardylar. Suw quýularyny we suwy saplaýan desgalarymyzy bombaladylar. Men hemme adamy ýitirdim. Inni hukuk geňeşçiligi ýok, bilim ýok, inni hiç şeýle iş ýok. Ne hukuk işi gally, ne de kaziyet. Hemmesini yoğuttular. Ama onların bilmeyen bir hakikati var. Adalet köşklerini yıkırlar. Yönü adalet yok olmadı. Keselhanaları bombaladılar. Yönü sağlığı koruyuş hizmetleri yok olmadı. Biz hemme dağda kaytadan kuruyoruz. Ve önküsünden has güçlü ders. Şeýle wagşylyga, şeýle gam gussa we adalatsyzlyga garamazdan bir doglun toprağymyza, eziz watanymyza, erjellik ýurduna wepaly bolarys. Bir berk durýas, aýgatly bolarys. Allahdan and içýän, Allahdan and içýän, Allahdan and içýän. Hatta Gaza dolu yok bolsa da, diňe bir oglan bilen bir gyýza galsa da, olar ulularlar, durmuş sorarlar we Gaza şäherini gaýtadan gurarlar. Biz Allahdan başga hiç kime boýun egmeriz.

0: Lömök'ten asla el çekmeyin. Tüvelime ehliyiniz üren okuyuklusunuz. Her biriniz öz yolunuzda ayretin adamlar. Gelecek size karışıyor. Şunun için hazırka kıyın şartlara boyun eğmeyin. Vakti gelene akval size yılgırar. Unutmayın, Gaza dünya İngiliz kolonyal dolandırışına del, İsrail batıvalcılığına hem karşı duran yurt. Palestin görüşünün kaydusuz nesillerinin diyarı olanlığı için ol ızzat yurdu deyilip adlandırılıyor. İslam tarihinin en büyük alimlerinin biri olan Muhammed İbn İdris İbn Abbas, yani İmam Şafi, 767. yılla Gaza şehrine dünyaya inipti. Bu ızzat yurdunun iyileri, ata babalarından kalan ilmi mirası sonku demleçenli korap saklar.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgysyndan internet arkaly, çanak antena arkaly TürkSat 3 adan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.